0: Haydi. Semiha'nın ismini bir defa olur.
1: Yandere.
0: Allora vieni via con me.